0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel boş 631 litre buzdolabı 55.900 lira, boş 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, boş 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 09 75.
4: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu cezaevi kavşağı, şube Atatürk Okulu sokak kapalı çarşı altı Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
5: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
6: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
5: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 59 55.
7: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
8: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
9: Telefon 0532 666 27 17.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel boş 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira,
10: Alveus, üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
11: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak, www.akpasavak.com.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
10: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
13: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
14: TRT FM.
15: Dünya dinliyor.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
3: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
4: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
7: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 9257.
6: Şemsettinyılmaz.com.
8: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
10: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
11: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak, www.akbaşavak.com.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
8: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Tener, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Tener de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
2: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
5: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
2: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira,
7: Bosch 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
7: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
2: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 0975.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
1: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0-424-218-92-57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
4: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
3: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
1: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Oh!

0: Sende bir şeyler vardı, hissediyordum.
1: 96.8 ERT FM.
2: Dünya dinliyor.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 0975.
2: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
4: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
4: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak, www.akpasavak.com.
2: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Genç
4: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
2: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
3: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
1: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
5: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
7: Reklam molamız sona erdi.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergili evalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.
2: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
3: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elbo Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elbo Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ, telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
2: bekler. Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
4: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553-799-0975.
5: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
6: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
5: Şemsettinyılmaz.com.
1: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
8: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akbasavak.com.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
1: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da. Karışık.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.
2: Kandırmadım seni, yapmadım numara. Gerçi hiçbir zaman almamıştım böyle güzel yara. Astım ceketime, karakola bakan o duvara. Gitme oralara, kalırsa de sana zarar ziyan.

İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergili havalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalın...

0: Randevu hattı 0553 799 0975. Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister, zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010. Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taş'ı sevgiyle buluşturuyoruz.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
1: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak. www.akpasavak.com.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Nursan Isı ve ZES Isı Pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES Isı Pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terrazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6 Elazığ, telefon 0424 218 92 57.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.
2: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp atar.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553-799-0975.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424-218-9257.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viesman ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
1: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
7: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
8: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira,
9: Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9900 lira. Altus 12000 BTU klima 20900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12000 BTU klima 27500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
4: bekler. Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 0975. Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taş'ı sevgiyle buluşturuyoruz.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
2: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955. Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko, 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95. Mekanik bizim işimiz. Yesos Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizle sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesos Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
2: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553-799-0975. ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424-218-9257.
0: Şemsettinyılmaz.com. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 0975. Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister, zamanında teslimat ister. Nursanlısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanlısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424-233-0010. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Beni umarım unutmuştur. O zamanlar ben vardım. O zamanlar ben vardım.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
2: bekler. Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gri ve Zes ısı pompası sistemleriyle eksi 25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0-424-218-92-57.
0: Şemsettinyılmaz.com. Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankas reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Bak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Bak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
8: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
9: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
8: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
11: Oh, Beko'yla.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
8: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
11: Telefon 0532 666 27 17.
12: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
10: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko, 12.000 BTU klima, artık kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Her lokmada gelenek, her üründe doğallık. Akbaş Şavak. www.akbaşavak.com

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
2: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
5: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
1: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
6: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
7: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Şavak. www.akbaşavak.com.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
1: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Lounge odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ, Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: tekrar beraber. Bir de çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı, çocukluk şarkımızı.
1: Pazara kadar değil, gidelim senle. Ayrılmak yok, en son gün bir tarih seni yazana kadar.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Tener, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Tener de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 75 95.
2: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
3: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
6: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
4: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
8: Reklam molamız sona erdi.
4: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Koç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
1: Telefon 0 532 666 27 17.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel boş 631 litre buzdolabı 55.900 lira, boş 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, boş 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi, merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6, Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
7: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
8: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
7: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
9: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak. www.akpasavak.com.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
11: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
12: Telefon 0532 666 27 17.
13: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
14: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
13: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
3: bekler. Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
5: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
6: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
7: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
8: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
9: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbasavak.com.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
2: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
5: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
6: Randevu hattı 0553 799 0975.
7: Nur San Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nur San Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nur San Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
8: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
9: Ulu Ağaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
10: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
9: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
10: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
2: bekler. Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
4: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
5: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu cezaevi kavşağı, şube Atatürk Okulu sokak kapalı çarşı altı Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
6: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
7: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
6: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
8: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
9: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
10: Telefon 0532 666 27 17.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de.
3: ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
11: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaş Havak. www.akpashavak.com.
12: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
5: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de

0: hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
1: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
2: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
3: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balat Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
4: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında 0424 218 92 57.
4: Şemsettinyılmaz.com.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
5: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 0975. Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya yolu cezaevi kavşağı, şube Atatürk Okulu sokak kapalı çarşı altı Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesus Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesus Enerji. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
2: bekler. Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve

0: 9 taksit imkanı. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez: Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube: Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com.
2: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
5: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel boş 631 litre buzdolabı 55.900 lira, boş 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, boş 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gri ve ZES ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Telefon 0424 233 0010.

Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

Yisus Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yisus Enerji. Yisus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.

Endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesus Enerji Güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesus Enerji'de cumartesi pazarı üstündeyiz.

Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve ZES ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Nursan Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
1: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
1: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 59 55.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv Malatya yolu 9. kilometre

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Tener, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Tener de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri.

0: Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
1: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür.

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
1: Şemsettinyılmaz.com.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
4: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elbe Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel boş 631 litre buzdolabı 55.900 lira, boş 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, boş 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
5: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ulu Ağaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da. Bir

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
3: bekler. Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Azarısı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
5: Yeni bir sen için hazırız.

0: 0975.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424-218-9257.
1: Şemsettinyılmaz.com.
3: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
5: Telefon 0532 666 27 17.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
7: Reklam molamız sona erdi.
3: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elbo Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
1: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak. www.akbasavak.com.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Reklam molamız sona erdi.
0: otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar.
1: MG Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: MG Elbe Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

ikonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid Mayıs ayına özel 360 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Elpa'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Elpa'da.

0: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin.
1: Toyota Pro Ace ailesi.
0: Vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Elfa'da.

0: Emji ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen Emji yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. Emji'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar
1: Emji Elp Otomotiv, Malatya yolu 9. kilometre Toyota BYD yanında.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
3: bekler. Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
2: Randevu hattı 0553 799 0975.
4: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
5: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası Gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
6: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
7: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 200

0: 0518-92-92-52-58-92-52-58-918-92-92-52-58-918-92-92-52-58-918-92-92-52-58-918-92-92-52-58-918-92-92-92-52-58-918-92-92-92-52-58-918-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92 Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Nur San Isı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nur San Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nur San Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
7: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
8: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
9: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6 Elazığ, telefon 0424 218 92 57.
10: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
8: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında. 0424 218 75 95.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
9: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. %60, %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading, kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balak Gazi Caddesi Demirel İş Merkezi Kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553-799-0975.
3: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424-218-9257.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viesman ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 230.

0: 33 çift 0 10.
1: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
3: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
4: Telefon 0532 666 27 17.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Reklam molamız sona erdi.
1: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko, 12.000 BTU klima, artık kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
4: bekler. Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
3: Randevu hattı 0553 799 09 75.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak, www.akpasavak.com.
2: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak Taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
6: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955. genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
7: Telefon 0532 666 27 17.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
6: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
2: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
2: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankaz reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
0: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595. Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
2: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendini özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
1: Randevu hattı 0553 799 09 75.
3: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
1: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem espresso makinesi hediyeli

0: hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
1: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Tener, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi,

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programda bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 30...
0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor.

0: Kaçırmadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Taner'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında.
1: Dünyanın önce ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
2: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 0975.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, Elazığ.
3: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com. Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima. Artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
3: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
4: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel, kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir.
7: Ünallar Beko'da.

65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko, 12.000 BTU klima, artık kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yeni bir sen için hazırız.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Nur Sanısı ve ZES ısı pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES ısı pompaları Nur Sanısı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nur Sanısı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi Merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı. Şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
1: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
0: Ulu Ağaç Antalya Karo Ar-Ge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
1: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
2: Telefon 0532 666 27 17.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak www.akpasavak.com.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler. Hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko, 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Kaç şehirde yaptım hata, ellerimde kaldı zararı. Kaldı zararı.

otomatik dozajlama sistemiyle. Makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda, daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu

0: 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
1: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 7595.
2: Biliyor musunuz? Yesos Enerji olarak gri klimanın ilk ve tek yetkili bayisi olarak hizmete başladık. Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından gri ile yüksek enerji verimliliği, üstün performans ve 4 mevsim kesintisiz konforu artık Elazığ'a taşıyoruz. Hem de uygun fiyat ve 9 taksit imkanıyla. Endüstriyel, ticari ve bireysel iklimlendirmede dünya markası gri ile tanışmak için tek adres Yesos Enerji. Yesos Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
3: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manik.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
2: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre reset 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
5: Reklam molamız sona erdi.
0: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisi.

0: RT FM. Dünya dinliyor.
1: Leyla'nın canı sıkkın, her gece ağlar durur odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi bekler.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
2: Isıtma ve soğutmada yarım asra yaklaşan tecrübesiyle Nursan Isı'dan şok kampanya. Daikin ve gri klimalarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Aradığınız tüm markaları bulabileceğiniz klima, kombi ve şofbenlerde tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı Nursan Isı'da. Nursan Isı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 0 10.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi...

0: randevu hattı 0553 799 09 75. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaşa Vak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaşa Vak. www.akpasavak.com.
2: Ulu Ağaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terrazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı 6 Elazığ. Telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: 96.8 RTFM.
2: Dünya dinliyor.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha

0: uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil, tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner de sizi
1: bekler. Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 75-95.
2: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Paket alımlarında klasik cilt bakımı hediye. Bay ve bayanların kendine özel hissedeceği adres Fatoş Çiçek Güzellik Salonu. Balakgazi Caddesi Demirel İş Merkezi kat 4'te.
0: Randevu hattı 0553 799 0975.
3: ECA, Kombi, Chopin ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
4: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
3: Şemsettinyılmaz.com.
5: Yesos Enerji'den yılın fırsatı, yılın kampanyası. Gri, Daikin, Viessmann ve birçok dünya markası klimalarda en uygun fiyat ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de endüstriyel, ticari ve bireysel ısıtma, soğutma, doğalgaz, kombi ve şofbenlerde aradığınız markalar Yesos Enerji güvencesi ve tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanıyla Yesos Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak, www.akbashavak.com.
7: Genç odası, çocuk ve bebek odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
8: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
9: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
3: Mekanik deyip geçmeyin. Ustalık ister, tecrübe ister, sağlam ve kaliteli malzeme ister. Zamanında teslimat ister. Nursanısı olarak mekanikte yarım asra yaklaşan tecrübemiz, güçlü bayiliklerimiz ve uzman ekibimizle endüstriyel, ticari, bireysel projelerinizde mekanik tüm projelerde zamanında teslimatla sizlerleyiz, hizmetinizdeyiz. Nursanısı, cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
4: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, microblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür, kalıcı oje ve ben aldırma işlemleri Fatoş Çiçek Güzellik Salonu'nda. Fatoş Çiçek Güzellik Salonu, Balakgazi Caddesi, Demirel İş Merkezi, kat 4'te.
5: Randevu hattı 0553 799 0975.
6: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi, merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6, Elazığ. Telefon 0424 218 92 57.
7: Ayak basılan her yerde profesyonellerin tercihi olarak taşı sevgiyle buluşturuyoruz.
8: Ulu Ağaç Antalya Karo Arge ekibimizin başarılı çalışmalarıyla kanserojen madde içermeyen doğa dostu ürünlerimizle yılın en iyi markası, yılın kalite ödülü ve yılın iş adamı ödülleriyle kalitesi ispatlanmış bir markayız.
7: Sadece Elazığ'da değil, Ankara ve İstanbul ofislerimizle Türkiye, Avrupa ve Orta Asya'da aranılan ve tercih edilen bir markayız. Ulu Ağaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. yolda. Telefon 0424 255 5955.
9: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpa Şavak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpa Şavak, www.akpasavak.com.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanda daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
11: Oh,
7: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
11: Telefon 0532 666 27 17.
12: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
7: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
12: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
0: Reklam molamız sona erdi.
10: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünal'lar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünal'lar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 12.000 BTU klima 27.500 lira, Philips ıslak kuru dikey süpürge 12.900 lira, Alveus üçlü ankastre set 9.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Ve 20.000'den fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil, tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi.

0: randevu hattı 0553 799 09 75.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazarası Mühendislik Yapı Malzemeleri, Akpınar Mahallesi Buhtarlığı aşağısında 0424 218 8 75 95.
2: Mekanik bizim işimiz. Yesus Enerji. İster fabrika, ister ticari alan, ister bahçe villa, ister site veya apartman. Projelerinizin tüm mekanik işlerinde anahtar teslimi hizmetlerimizde sizlerleyiz. Profesyonel ekibimiz, lojistik desteğimiz ve güçlü bayiliklerimizle uygun fiyat ve zamanında teslimat Yesus Enerji'de. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Yesus Enerji. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010.
0: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
1: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0424 218 92 57.
0: Şemsettinyılmaz.com. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
1: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
3: Telefon 0532 666 27 17.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
4: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akpaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akpaş Havak. www.akpashavak.com.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
5: Reklam molamız sona erdi.
0: Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspresso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.

0: Kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Hayatınız için yeni bir vizyon, size uygun bir ev için Elif Polat Emlak. Gelecekteki yuvanızı birlikte sahiplenelim. Her bütçeye uygun satılık ve kiralık, ev, arsa, dükkan alım satımıyla ticaretten öte bir dostluk için Elif Polat Emlak. Gazi Caddesi Demirler Plaza 13. kattayız. 0536 464 8113.
2: %60. %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
3: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Havak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Havak. www.akbashavak.com.
4: Yeni bir sen için hazırız. Gerçek güzellik, kaliteli bakım için Fatoş Çiçek Güzellik Salonu.

0: Randevu hattı 0553 799 09 75. Nursan Isı ve ZES Isı Pompaları işbirliğiyle en verimli, en ekonomik ve doğa dostu ısınma çözümleriyle villalarda, bahçe evlerinde, bireysel ısınmada, endüstriyel ve ticari alanlarda en uygun fiyat ve projeden uygulamaya kadar anahtar teslim. ZES Isı Pompaları Nursan Isı güvencesiyle sizlerle. Isı pompasını şimdi yaptırın, hem karlı olun, hem gelen zamlar sizleri etkilemesin. Üstelik 9 taksit imkanıyla Nursan Isı cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 çift 010. Dünya Kupası Beko TV'lerle izlenir. Ünallar Beko'da 65 ve 75 inç Beko TV'ler hem ekspreso makinesi hediyeli hem de 30 gün koşulsuz iade hakkıyla. Ünallar Beko'da. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.
1: Ulaç Antalya Karo olarak iç mekan, dış mekan, suni mermer karo, kumlamalı karo, terazzo karo, patinatör karo çeşitlerinde yüzlerce modelden mekanlarınıza yakışacak bir karo mutlaka bulabileceksiniz. Ulaç Antalya Karo Fabrika, Organize Sanayi Bölgesi 6. Yolda. Telefon 0424 255 5955.
0: Sektöründe Türkiye'nin en köklü firmalarından biri olduğumuzu biliyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi olarak yarım asrı geçen tecrübemizle Türkiye'nin alt ve üst yapı işlerinde söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Güçlü distribütörlerimiz ve bölge bayiliklerimizle Türkiye'nin 7 bölgesinde profesyonel ekibimizle hizmet veriyoruz. Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketi merkez Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı, şube Atatürk Okulu Sokak, Kapalı Çarşı 6 Elazığ, telefon 0424 218 92 57. Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
1: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanik ve yapı malzemeleri ihtiyaçlarında güçlü bölge distribütörleriyle çözüm ortağınız Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri. Profesyonel kadrosuyla projelerinizde akılcı ve kalıcı çözümlerle sadece Elazığ'ın değil, bölgenin çözüm ortağıyız. Hazar Isı Mühendislik Yapı Malzemeleri Akpınar Mahallesi Muhtarlığı aşağısında 0424 218 8-75-95.
0: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Bosch 631 litre buzdolabı 55.900 lira, Bosch 10 kilogram çamaşır makinesi 26.900 lira, Bosch 6 programlı bulaşık makinesi 15.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde.
2: Reklam molamız sona erdi.
0: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima artı kurutma makinası 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko Gazi Caddesi'nde.

0: TRT FM.
1: Dünya dinliyor.
2: Sen ana bir damla gözyaşın yeter. Sen üzülme.

0: kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Samsung 65 inç televizyon 33.900 lira, Samsung 55 inç TV 29.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji İmam Efendi Bulvarı Total Benzinlik ilerisinde. %60 %60. Evet, yanlış duymadınız. İkinci üründe tam %60 net indirim Lambacı Tener'de başladı. Avize ve aydınlatmada ikinci üründe %60 net indirimi kaçırmayın. Kendi üretimimiz olan 2026 kreasyon ürünlerinde 20 binden fazla çeşit ve her bütçeye uygun avizelerle sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de hayranlıkla tercih ediliyoruz. Lambacı Taner, Malatya Caddesi Park 23 karşısında. Lambacı Taner'de sizi
2: bekler. Dünyanın öncü ısı pompası markaları artık Elazığ'da. Daikin, Viessmann, Gree ve Zes ısı pompası sistemleriyle -25 dereceye varan zorlu hava koşullarında bile yüksek verimlilikle kesintisiz ve konforlu ısıtma sağlıyoruz. Yesus Enerji, evlerinizde, bahçe veya villalarınızda, yüzme havuzlarınızda ya da endüstriyel veya ticari işletmelerinizde, anahtar teslim projelerinizde uygun fiyat ve kredi kartlarına 9 taksit imkanı Yesus Enerji'de. Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
3: Şehir alt ve üst yapılarında inşaatların ısıtma, soğutma, mekanizmi.
2: Cumartesi pazarı üstündeyiz. Telefon 0424 233 0010.
3: Şehir alt ve üst

0: aşağısında 0424 218 75 95.
1: Yeni bir sen için hazırız. Lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel zayıflama, mikroblading kaş, dudak renklendirme, kirpik lifting, leke tedavisi, manikür,

0: Randevu hattı 0553 799 0975.
1: ECA, Kombi, Şofben ve Petek grubu, Sanica, Kombi, Termosifon ve Petek gruplarında hem toptan hem perakende satışlarda en uygun fiyat ve 9 taksit imkanı Şemsettin Yılmaz İnşaat Malzemeleri Limited şirketinde. Merkez, Malatya Yolu Cezaevi Kavşağı Elazığ.
2: Şube, Atatürk Okulu Sokak Kapalı Çarşı altında. 0-424-218-9257.
1: Şemsettinyılmaz.com.
3: Ünallar Beko'da fırsatlar bitmiyor. Beko 12.000 BTU klima, artık kurutma makinesi 40.999 lira. Bu fırsat, bu imkan kaçmaz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.
4: Genç Odası, Çocuk ve Bebek Odası takımlarında 5 yıl garantili Almila ürünleri Almila Şekerdağ Mobilya'da. Almila Şekerdağ Mobilya, Malatya Caddesi, Misland Kavşağı karşısında.
5: Telefon 0532 666 27 17.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel kredi kartına 12 taksit artı 50 bin liralık alışverişinize 5 bin lira hediye puan fırsatı. ANZ Teknoloji'de. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
6: Yaylalardan sofralarınıza uzanan 25 yıllık lezzet yolculuğu. Akbaş Avak olarak 2001 yılından bu yana Elazığ'dan Türkiye'ye doğal tulum peynirinden Karakovan yayla balından süzme çiçek balına kadar en saf ve katkısız ürünleri sunuyoruz. Kalitemizle ve sektöründe örnek gösterilen firmamız, doğallık arayanların, lezzetten vazgeçemeyenlerin tercihi. Akbaş Avak, www.akbasavak.com.
3: Türkiye'nin teknoloji devlerinden ANZ Teknoloji 24 Haziran'da Elazığ'da açılıyor. Açılışa özel Altus 10 kilogram kurutma makinesi 15.900 lira, Philips tam otomatik espresso kahve makinesi 9.900 lira, Altus 12.000 BTU klima 20.900 lira. Bu imkan, bu fırsat, bu fiyat bir daha gelmez. ANZ Teknoloji, İmam Efendi Bulvarı, Total Benzinlik ilerisinde.
7: Reklam molamız sona erdi.
3: Otomatik dozajlama sistemiyle makinenize koyduğunuz çamaşıra göre deterjanı kendisi belirleyen Beko çamaşır makineleri Ünallar Beko'da. Daha az deterjanla daha çok çamaşır yıkama teknolojisini yakından görmeniz için sizi mağazamıza bekliyoruz. Ünallar Beko, Gazi Caddesi'nde.